0: 他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: Ani sala baksa kayma. Zen çıkmasa, zen tatmasa aklan payda çıkmasa ben
2: bilmem. Özünü özüye yapmamasa. Hatta topçu balı hep gidip bir körü şey yapıp iş bitti. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat payda pişemez. Özünü özüye yapmamasa, zen tatmasa.
1: Zen lan tatmasa.
2: Özgür özüye yapmamasa bol da.
3: 小鸽子，你爬得上去了？根本没有人。
4: 人保吗？人保，你坚持在这
5: 里。有人？
4: 没有的。教练开着跑车来了。
1: 啊，也是嘛，也是嘛。
3: 慢点点。
4: 杨娃子直播。
0: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
2: 来。
1: Konlar bir gap var, yutkanga bir kutsuğun deydiğin. Hazırca buludu, benim için olsa tüm yakışılıp şaraitini. Meyli meydanın sütü olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihaları olsun. Hemen yakışılıp kılıç hem de arzuyumuz var. Ne
6: için şimdi ya Tikçoğ?
3: Çünkü ben şimdi çoğun ve şansı ile yandı.
6: 踢球很苦吗？
3: 不苦。
2: 准备，那好了。Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakış adamlarının endi sevilik aldı ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktimizde. Net skut işte pek ayacalık duygu gibi bulmuş. Genç çoğulillik sepirimizde olsa biz şu özümü terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şunları doğru yolu gideklerim ben aşka tutku olabiliriz.
0: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
2: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlar ve hazır kadar bir kuşal oğa açlar. Biz futbolda münasip ettik.
1: Bizden top boğan kızgırlıkımız, herkes sustap kalın yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldu.
7: Cihui, bir şey yok bu oğa.
8: Şincan!
0: 2024年八月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
9: 球队这个是棉农的嘛，这块当时是火，当时搞包子时候，这个六号是火炬时节，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号，他们是刚大学毕业待业青年。
0: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
10: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦县乐浦。
0: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐浦县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地， 7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的月浦湖县是这支球队的出发地。
5: Kesbiten etkiç olmasam mı? Ben de kesbim ticaret sahipsiz olsam mı? Meydan çıkkanlık üzerime tenet geçecek.
8: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minon dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü minon yan ağam, çocuk maşinam.
11: Ben üzerim bir dihkan. Turmuşumuz mu adı sattı. Edizirik'nin işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kesem olmuş gibi. Şu an oynayış ceryanda kalladığından, onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvelde fakat kalladığından çıkıyor. Çünkü meydandık işler. Stop oynayıp, şunda bir kuşallık tabi mesela.
0: Çuşu, sıcı, nomi. 他们的身份各不相同，但因为足球，他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
7: 训练时间不知道吗你？啊？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况子哥？你也过来。什么情况子哥？
12: 今天
7: 怎么了？今天怎么了？
12: 送那个学校的货了。下次
7: 你呢？
12: 他等我了。
13: 每天是干啥呢？
7: 你们要这样子对这个训练都不重起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
12: 今天就特殊情况。
7: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊，
12: 刚那个学校打电话也，
7: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。啊，20个俯卧撑，跑2圈。啊，手机全部放下，开始。
11: 1米到1米半top oynayışımız diğer vaktimizde hem böyle azazen işlerimizin taşlayıp kilimiz kilip hem üyeden bir kuşallık tapkandan sırt özara bir kürşe bir cem buludgan bir işimi bu kumandetki ballı olan biz üzümüzde hem de bir şıp ötküzülgen marcanındak duyguda bulmuşsak bizim o kumandetkiler mesela çeçilip geçse bu neticemiz bana yakışık olmaydı.
0: 这几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。

0: 哇、
1: 哦！不要切，不要切。
2: Emma top oynaganda qaydınca əxlaqlıq aşağı kanaat kalımızı işiltib orunsuz işini qatdi qınmay Emma Düycan bolsa anda balının ki şu KPN tənşib etmansaq bulut de mənən tüncə beləng şükür deyib Tulum əfsuslandım üzəmdən ki şu Düycanlıq salayetində Düycanlıq vəzifəmdə ada qılanmadım
0: Hey! Müdafiye perdesine koyunup durun lan.
3: Cüret.
4: Jiang Su 队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
0: 啊，不到底，给给给，紧张死人了！那，姜子，哎，啥干？这都没入的。
2: Ne geldi ki sen? Ne yaptın bu durumda? Doğru. Evet, sıfır meydan toktudum. Kızıl kartına baş memleket musafisiydim. Yani ben o meydanın üzerine düşenmeye tecrübe olduğum ki hissiyatını nazar tutulduğum. Bir de sürekli bir adet bilemedim. Belki yapışlandım, belki pişanlandım. Kaldım.
4: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
5: 来擦一下地啊！
0: 阿斯纳比赛，比赛吗？什么？阿斯纳比赛，比赛吗？你讲，
5: 不是讲，不是讲，
0: 我今天出去是出来嘛？大爷，我今天
5: 是刚刚把马扎卡出去的，是吗？你不然的吗？马扎，
0: 呀，出去的地方是没，什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？Ben bu sahabını bela oynayla. Ben bu sahabını bela oynayla valla. Yardım olsun. Yine onu çıkarsın ama prezent ben bakmaz kayas.
5: Yana yana yana! Gelip koy!
0: Kançık, ters kere, müsabıka, kanda oynayan top. Ne mi oynayımız, ne mi isyan verilmez?
6: Balda, balda.
0: Ne mi uyan koyumuz bir yer değil mi?
7: Balda, balda. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
0: Ay şu kişiyle sevdikten hem de onu uyuyuk, hem de onu uçurup. Ay şu netice olan o iştiyak hem de bu sıçırsın değil mi?
7: Kanda, kılımız hem de. Bak o gemi değişmeyelim.
0: Ben uyandım, ustacılık koyusun bu arada. Ustacılığa uyancılık ulaştık koyusun bu arada. Biz neyim uyan koyucuz top oynayın, neticemiz yok olmayıydı da.
7: Ne oldu bu be o? O ne bunu yendin ki, onu gemiyle. Kudan, kudan.
0: Beylerini kapatma, Rahman canım yok.
8: Ne yerim daha?
9: Hey, Juo Haoyun.
10: Jiao. Bu top jumlaq nəsə utturuş degan bubdurdu. Ussaq, uttusaq, hamısımız qayğıdımı, xoşallıqdımı tən bərman bolamız.
0: Ha, qanından da üzümüzdəki təqdirini üzümüz belgiləyirdi o vaxtda. Fırsatnə çim tutmasaq olmaydı. Kallanmışlar.
11: Kiler kadın bağlı kutmayımız bu ne? Kilerliğimiz ben kutmayım ya. Ters geldi. Çım oyna. Lan ben kutmayız. Ne kutsa kutmayı edip etmeyi vermiş kendim. Çım oyna ile bir tane bize oldu bu.
0: Kıvırılma.
4: 第三场，他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
5: Karak duran lan abi çabak sen.
12: Şincan!
13: Ceyo!
12: Karşı!
13: Ceyo!
12: Gönbuğa!
13: Ceyo! Ceyo! Ceyo!

Ben kim kaldı bu topu? Aldım ne çıkın tipçilere fırsat bulmadı. Lekin ayağım bekbelen geldi. Hem tektim. Hem mağatım bu ne? Evet, mağatım de. 任何曼抓住机会以及漂亮

0: деген балла ойнойт экен. А şu балланын ойноган мусабабларын көрсөк өзүбүз бир кушуп калды экенбиз.
1: Ой,
2: 要求不少。能够满足条件的，只能是这种废弃的厂房。Bunda yaxşı muhaf boğan çağındığını tapa alayımız, özümüz uxmayımız hem de. Şuna toxta vaz geçməyil de, bir-birləb, az-azdan qalıp, bir günkü de qalıp gəyilib kəldik hem de. Cep pisə
1: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。把球场建起来可以靠自己自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
3: Anlaşmanın bekli edemem dışkılaydı son dönemde. Bir gün bir tuhaflak oldu bu işin aslında. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin anlaştığı ise yamuğu yığıp duran.
4: Ha, bir kez de balına meşgul başladı. Aynen.
3: Oku, ucu balığının beğenmezlerinde bu.
1: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。
5: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
3: Ani salıp baksak kayvan. Zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa ben miyim?
4: Özünü özgü yok yapma o sayısında. Topçu balla hep gidip bir görüşe, biz iş biter. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat payda pişemez. Özünü özgü yok yapma o sayısında. Zeyn dağıtmasak.
3: Zeyn dağıtmasak.
4: Özgü özgü yok yapma o sayısında.
1: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。
3: 更重要的是，他们看见了孩子们的未来。

0: 我想成为像 C 罗一样的。
1: 这就很苦吗？
0: 不苦。
2: 准备，啊，好了，走走走。
3: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırkızga vaktimizde yaxşı adamların endi sevilik aldı ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kırkızga vaktimizde. Net skot işte de pek ayacalık duygu gibi bulmuş. Genç çoğulillik sepirimizde olsa biz aşu özümün terbiye atkan ballarının ki aşu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şuradan doğru yolu gideklenmen aşka tutku olabiliriz.
4: Adili 将迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
3: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir hoşçakalık ağaçla bir futboldan münasebetlik.
5: Bizden top boğan kızgırlıkımız, herkes sustap kalın yok. Çünkü futbol bizim Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldu.
6: Cihui! 必须要把握好啊！
7: 新疆
8: 加油！
7: 高新
8: 加油！
7: 岳坡
8: 加油！
9: 加油！
8: 加油！
10: 猛干！要干！
4: 2024年八月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
11: 哎呀！
12: 秋天这个是年农的嘛，七号当时火，当时搞包子时候，这个六号是火炬时节，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号，他们是刚大学毕业待业青年。
4: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现。不逊于任何一场职业比赛。
13: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦湖县乐浦湖。
4: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。哎，
14: 慢慢慢慢
4: 啊，行行，1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。慢点，
15: 慢点，
16: 慢点，慢点，
17: Kesme tenet geçiyor musam mı?
18: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minon dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü minon yanağım, üçüncüsü makinem.
19: Ben özüm bir dehqan.
3: Turmuşumuz mu adı satta? Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese mamuş gibi. Şu an oyna ceryanda kalladın da, onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvallah, fakat kalladın çıkıyor. Çünkü meydanlık işler. Stop oynayıp, şu anda

0: Sen.
1: Qiziqishim uchun u do'kondan to'qash majbur bo'ldim. Kendin va Latiyona hamda shunaqa yondab, buning bozori yaxshi hozir.
2: Naqulam birinchi ham sapolmaydi. Bizim uzunni ham orzuyimiz shu ham balmon mashqida yaxshi hozir tayyorlamiz puxta.
0: 乐浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
3: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
4: 好。多么简单的法子嘞！
5: 准备来嘛，挺好了耶。
0: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西木成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热赫曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
6: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
7: 新疆水军的运动、西北水军的运动，那么全国总决赛嘛başlandı。Meydanga çıkan vaktimizde fakat ciddi bir şey olmuşsa bizge insanlık şey yapmaydı. Nage. Bundan o şu okşar. Biz de şey çıktı da çıktı vakti. Gel şu an. Cuma.
0: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
1: top oynaganda qaydan axloqlik asha kanat kalamiz ishlatib o'rinsiz ishni qatti qilmay amir dujang bo'lsa anda balonningga shu kepiyan tashib epmasaq bo'libdi mendan tunjimaydan shikoyat deb pulim afslandim uzamningga shu dujanglik salohiyatimni dujanglik vazifamni ado qilolmadim.
3: Ey, müdafiye perde silah oynayıp durun lan.
8: Cüret.
0: Jiang Su队利用主场优势逼平新疆乐浦湖。
7: 啊，这到底是给的新疆是干啥呀？那，真的，哎，啥干啥都没弄到。
1: Sıbır meydan toxtadım. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartı ne? Aşk memleket musafisiydim. Ben o meydanın üzerine düşenmeyi teşhidi olduğum ki hissiyatını nazar tılırlan. Tesirleş bir adet bilemedim. Belki yapışlandım. Belki bir şey anlattım.
0: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
9: 来猜一 下地啊。

0: Kançık teskeye müsabakaya bakanda oynayan top, ne bu oynayımız, ne misyat verilmez.
1: Vallahi.
0: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
2: Vallahi. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
0: Aşşı kişkine sevgiden hemmeden olur. O yıka hemmeden olur. Aşşı netice olan öte iştiyak hemmesi. Kusursun şimdi değil mi?
2: Kanda kılıyoruz hemse. Vallahi o gelip değişmeyeler.
0: Ama ben uyandık, ısırıcılık koyuz bu arada. Sonra uyancılık başlık koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz, biz topuyla neticemize konmayı da.
2: Baba baba o. Ona bunu yendin ki onu gelmeli. Kuban onu kuban.
3: Bu top jumlaq nəsa utturuş degan bo'pturdi. Ussaq, uttusaq hammasimiz qayg'udimmi, xushallikdimmi tang bariman bo'lamiz.
2: Ha, qamdan da yuzimizdagi taqdirni yuzimiz belgilaydigan vaqtda Fırsatla çın tutmasak o meydan. Kallanın işler.
4: Kiler dedim. Bağdur kutmayımız bu ne? Kilerliğimiz ben kutmayım ya. Ters geldi. Çın oynar. La ben kutmayız. Kutmayız ya kutmayız. Kutmayız etmeyiz benmiş kendim. Çın oynayla vicdanımız ne oldu bu?
2: Kıvırma.
5: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
6: Xinjiang! Kaishan! Yunfuhua!
7: Bek benden kip kaldı bu topu. Aldım ne çıkardım? Tipçilere fırsat bulmadı. Lekin ayağım bek benden geldi. Hem teptim, hem mağatım bu nöyot, mağat kendim.
5: Ruh Herman 抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。
6: 太感动了！
2: 一三，一三，一三，一三，跨线万步跨。
5: 他们做到了，从上百支劲旅中闯出，站上全国季军的领奖台。这一刻，这支民间球队第一次被全中国看。